Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutarsa.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz.

Mini bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat Deri ve Kemiklerin Hayır Kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Mayıs ayının tatili çok malum. 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. 9 günlük bayram tatili de 22 Mayıs'ta başlıyor. Tüm haftayı birleştirip gidenler bile var. Kimse bana ekonomi kötü demesin. Aslında bunu da ekonomi uzmanları gayet iyi açıklıyor. Şimdi sabah sabah neden kaliteli bir hayat yaşadığımızı hissetmek için kendimizi yemeye içmeye ve seyahat etmeye verdiğimizi anlatmayayım. Herkes biliyor ama 2 haftada tatile gitmek biraz iddialı. Bir yandan da bu dönem yaz sezonu öncesi olması nedeniyle hem daha uygun fiyatlı tabii tatil fırsatları sunuyor. Hem de elverişli hava koşulları da elbette bir avantaj. Bayram tatilinde en çok talep gören yerler Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'mış. Yurt dışında da özellikle İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine olan ilgi dikkat çekiyor. Avrupa'nın bahar aylarında sunduğu tabii ki o müthiş atmosfer kültür turlarını öne çıkarıyor. Uzak Doğu turlarında da önemli bir artış var, talep var. Ben her zaman Asya'dan yanayım artık. Bu dönemi gezi, gastronomi ve kültür turuna ayırmak isteyenlerin de ilk tercihi GAP turları, daha serin bir tatil geçirmek isteyenler Karadeniz'de. Ben bu bayram İstanbul'un tadını çıkaracağım. Herkes gitsin diye bekliyorum. Meğer soğuk değilmiş ellerim.

2000'den fazla müzikseveri bir araya getiriyor. Daha önce Dua Lipa'nın yanı sıra Miley Cyrus, Calvin Harris, Shawn Mendes, Fatboy Slim gibi dünya ünlü isimleri ağırlayan festival bu yıl kapılarını Manifest için aralıyor. Festival 31 Temmuz'da 2 Ağustos'a kadar sürecek.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero.
2: Sal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: için Sütaş Ayran.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok, aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

La Casa de Papel'in devam edeceğini duyurdu. İlk sezonu 2017'de yayınlanmış La Casa de Papel'in, biliyor musunuz? Onun bile üzerinden 6 yıl geçmiş. 2021'de yayınlanan 5. sezonuyla da final yapmıştı. Yeni bir hikaye geliyor La Casa de Papel'den.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 12 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Orta Doğu'daki belirsizlik karşılıklı açıklamalarla artıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran nükleer silaha sahip olamaz açıklamasını yineledi. İran'daki ateşkesin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirtti. İran Meclis Başkanı Galibabsa, her seçeneğe hazırız, Amerika'nın İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında yeni anayasa mesajı verdi, anayasa özlemi dinmedi dedi. Erdoğan sözü sosyal medyaya da getirdi, linç kültürü oluştuğunu söyledi. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti. Köksal'ın CHP'den ihracı istendi. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, "İçim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı," dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade vermişti. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Ekrem İmamoğlu siyasi casusluk suçlamasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısındaydı. İmamoğlu, İstanbullulara ait verilerin istihbarat servislerine aktarıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltındaki 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketi İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturmada da 3 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sağanaklar devam edecek. İstanbul bugün çok bulutlu 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya az bulutlu 23 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi hakkında konuştu. Arjantinli yıldızla 1-2 gün içinde görüşeceklerini söyleyen Özbek, "Süreç umarım hayırlı sonuçlanır." dedi. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle görüşmelere başlarken

0: Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcumuz Berkay Erer erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ila 9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

Kral Pop Radyo sevilen isimleri müzikseverlerle, hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Ersay Yüner'den bir haber var. İstanbul konserinde sevilen hitleriyle, hayranlarıyla bir araya gelecek, müzik dolu bir gece yaşatacak. Tatlım Tatlım, İki Aşık, Nokta ve Selam gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla sahnede güçlü bir enerji sunan Ersay Yüner, romantik sözlerle hareketli pop ritimlerini harmanlayan tarzıyla da geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor ve Ersay Yüner 16 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS
2: ile gel. Lezzetlerle doğru beslen, mutlu yaşa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Ritmini yakala.
6: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
7: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
8: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.

Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezi

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2
3: mum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Malum video izleme platformu kendi ekonomisini de oluşturdu elbette. İçerik üreticileri için yeni bir danışmanlık alanı bile yarattı. Platformdan gelir elde eden binlerce içerik üreticisi videolarını daha fazla kişiye ulaştırmak ve izlenme performansını artırmak için danışmanlarla çalışıyor. Bu yeni danışmanlıktan söz etmek istiyorum biraz. Video fikrinden başlığa, küçük resim seçiminden izleyici tutma oranına kadar birçok aşamada üreticilere yol gösteriyor bu danışmanlar ve danışmanlık ücreti de aylık 15 bin dolar seviyesinden başlıyor. Biliyorsunuz videonun sadece tıklanması bir başarı değil artık bu platformlarda. İzleyicinin videoyu ne kadar süre izlediği, yorum yapıp yapmadığı, paylaşımda bulunup bulunmadığı, videoyu sonuna kadar izleyip izlemediği de algoritma açısından kritik sinyaller olarak görülüyor. Mesela MrBeast ekibinde çalışan biri

Hadi hızlı bir dünya turu. Michael Jackson Mayıs 2026'da küresel dijital sanatçı sıralamasında zirveye yerleşerek bir numara oldu. Ölümünden sonra bile yeni hayranlar kazanmaya devam ediyor MJ. Çok acayip bir şey bu. Yani onu yaşamamış olan nesiller bile onun müziğine hayran kalıyor ki bu dijital çağda bu nasıl mümkün oluyor? O da hayranlık uyandırıcı ve platformlar genelinde de dinlenme ve indirme sayılarındaki artış da onu globalde listenin zirvesine taşıyor. Diğer yandan Mert Demir, Milano'da biletli olarak düzenlenen ilk konserini vererek tarihe geçti. Santeria Toscana sahnesinde biletli konser veren ilk Türk sanatçı oldu Mert Demir. Ve dünyanın gündeminde hantavirüs var tabii ki. Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği cruise gemisi de uzun zamandır konuşuluyor. Gemide 3 Türk yolcu vardı. Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla dün İspanya'dan Türkiye'ye getirildiler. Evlerinde karantinaya alındılar. Daha önce ülkeye getirilen 2 kişiyle birlikte 5 Türk vatandaşının test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. Ödüm kopuyor gerçekten. Böyle bir anda ilk vaka Türkiye'de görüldü haberleri yayılacak diye.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor.
1: İki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Bahar geldiyse...

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayaliniz

0: Deki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

Salı günü biliyorsunuz ve hemen ardından Cuma günü de 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Hatta o haftayı da birleştirip 2 hafta tatile gidenler var elbette. Şimdiden herkese iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Meteorolojinin bu akşamla ilgili uyarısını hatırlatmak istiyorum. Yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Harika bir haber bence. Bu akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara dahil yurdun birçok kesiminde etkili olacak sağanak yağış. Cuma gününe kadar 3 gün etkisini sürdürecek. Bir 3 gün nefes alırız. Sonra artık parmak arası terliklere geçeriz diye tahmin ediyorum. Ben gittim. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

12 Mayıs 2026 Salı, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Hızla 19 Mayıs ve Kurban Bayramı tatiline doğru yaklaşıyoruz. 19 Mayıs önümüzdeki hafta.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

Basın turu. 12 Mayıs Salı sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı Milliyet gazetesindeki manşet: dumana kaçış yok. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040 yılında tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Haberin ayrıntısında tütün yasaklarının e-sigara ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacağı, tütün ürünü tüketim alanlarının da kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacağı ayrıntıları paylaşılmış. Sözcü gazetesi ise terazi ayarsız manşetiyle karşılıyor bizi. Adalete duyulan güveni işte bu kararlar sarsıyor denilmiş. Altın kaçakçısı denilen dörtlü tutuksuz yazılmış. Sol tarafta yargı VIP altın kaçakçılığına ağır işliyor. 3 MHP'li vekille bakanlık özel kaleminin dosyası bekliyor denilmiş. Sağ tarafta ise

0: Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikler geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Makas atma %92.6, takograf ihlali %78.2, drift %62.1 ve hız ihlali %58.7 oranında azaldı. Dur ihtarına uymama eylemleri %51.8, kask kullanmama %32.4 oranında azaldı. Basın turunda gazetelerden haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında gündemdeki manşet: bir ülkede daha alarm testi pozitif çıktı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcunun birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı. TRT Haber ise yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşımış, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen dünkü törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı, Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık, özellikle Cumhurbaşkanlığı
1: yol durumunu sunar.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ila 9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 12 Mayıs 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Evet, iki saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da çok güzel, çok keyifli şarkılarımız var. Yolda olabilirsiniz, spor yapıyor olabilirsiniz, kahvaltı hazırlıyor olabilirsiniz. Her neredeyseniz yanınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı. Haydi gelin benimle.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var
4: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık hocam.
0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: kalacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Migros. Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat

0: hesaba her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Havaların ısınmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta sonu tatilini birçok kişi ormanlık alanlarda, kırsal alanlarda geçirdi. Piknik yapmak gerçekten çok keyifli. Ancak umarım kenelere dikkat etmişsinizdir. Çünkü kene vakaları son günlerde artmaya başladı. Biliyorsunuz erken müdahale hayati önem taşıyor. Eğer bir kene tarafından ısırıldıysanız ve kene hala vücudunuzdaysa lütfen siz çıkartmaya çalışmayın. En yakın sağlık kuruluşuna gidin. Aklınızda olsun, eğer piknik yapacaksanız kırsal alanlarda eczanelerden alabileceğiniz bir takım solüsyon ve spreyler var. Mutlaka yanınızda bulundurun. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla sabahımız devam ediyor. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle bir güldün Pop'un

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

Bir sabah uyandınız, hiçbir neden yokken Instagram hesabınız kapanmış. Ne kadar üzücü bir durum. Yıllarca emek verdiğiniz hesap artık yok. İşte bunu yaşamamak için size bir ayardan bahsedeceğim. Instagram ayarlar ve hareketler bölümüne girin. Arama kutusuna selfie yazın, doğrulama selfiesi seçeneğine girin, kısa bir selfie videosu kaydedin. Bu arada endişelenmeyin, bu kaydettiğiniz selfie video profilinizde kesinlikle gözükmeyecek. Sadece kimlik doğrulaması için güvenli şekilde saklanıyor. İstediğiniz zaman silebilirsiniz ya da güncelleyebilirsiniz de. Sadece 2 dakikanızı alır bu yapacağınız işlem. En azından Instagram hesabınız kapatıldığında yeniden açabilmeniz için selfie videonuz çok önemli bir adım olacak. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Günaydın, güzel bir sabah, öyle değil mi? Daha da güzelleştirelim mi? Peki, o zaman hadi gelin benimle. Çünkü konuğumuz Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili Casper Excalibur Notebook 66.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: paketini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlarınsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
9: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Kim Sütaş Ayran.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yarından itibaren yurdumuza serin ve yağışlı hava giriş yapıyor. Evet, şemsiyelerinizi mutlaka yanınızda bulundurun. Bu arada ayın sonuna doğru 42. yağışları da başlayacak. Kısa süreli ama güçlü sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. 42. yağışları nasıl oluşur? Gündüz güneş yeri çok ısıtır, sıcak hava hızlı yükselir. Yükselen hava bulutlu.

en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Güzel bir salı sabahındayız. Birçok dinleyicimiz WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşıyor. Ayrıca kendi Instagram hesabımdan da ulaşanlar var. DJ Arzu Kaya. Gün boyunca bana mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Hatta biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yayından sonra bir kahve keyfi yapıyoruz. Kahvelerimizin fotoğraflarını çekip birbirimizle paylaşıyoruz. Yani yan yana olamasak da aynı enerjiyi hissettiğimizi birbirimize aktarıyoruz. Bu da gerçekten iyi hissettiriyor. Deneyim bence. Evet, yine çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliği. Bir çift

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yine keyifli vakit geçirdik. Katılımlarınız için, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Lütfen aynı yerde buluşalım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Güzel, mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: KTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek

0: Perfiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

%0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi hakkında konuştu. Arjantinli yıldızla 1-2 gün içinde görüşeceklerini söyleyen başkan, süreç umarım hayırlı sonuçlanır dedi. Avrupa'da Arda Turan rüzgarı esiyor. Shakhtar Donetsk'le ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Konferans Ligi yarı finaline çıkma başarısına ulaşan 39 yaşındaki Turan, adını en başarılı Türk teknik direktörler arasına yazdırdı. Arda Turan, yabancı bir kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk antrenör oldu. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer, erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlarınsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos, çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ila 9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hop...
3: Depo ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
4: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Zazu.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Taksil

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 12 Mayıs Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika ve İran arasında bir mutabakata ulaşabilmek için Pakistan'ın çabaları devam ediyor. İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini isterken Amerikan tarafı ise 4 Temmuz bağımsızlık günü öncesinde süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. Hantavirüs salgınının görüldüğü gemiden son yolcular da tahliye edildi. İspanya ve Fransa'da yeni vakalar görüldü, Amerika'da ise 2 kişinin semptom barındırdığı açıklandı. CHP yönetimi AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı disipline sevk etti, ihracı istendi. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal ise "İçim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dedi. Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermişti. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Devam eden belediye operasyonlarından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltındaki 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketi İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturmada ise 3 kişi için tutuklama kararı çıktı. Uyuşturucuyu özendirme iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye oldu. Güney katıldığı bir programda içinde uyuşturucu etken maddesi olan bir tür bitkiyi övdüğü gerekçesiyle hayırlı sonuçlanır dedi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Tekvando'da Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzandı.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım işinizden mutlusunuzdur. Peki kaygı yaşıyor musunuz? Var olan işinize bir gün ulaşamazsanız, var olan işiniz elinizden alınırsa, böyle bir kaygınız var mı? Özellikle de yapay zeka ile birlikte gelişen bir kaygı haline dönüştü. Peki insanların en büyük korkusu şu anda yapay zekanın hızla büyümesi desek, iş dünyasında böyle en azından. Bir gün benim yaptığım işi de yapay zeka yapar mı endişesi sarmış durumda. Özellikle de kurumsal alanda hizmet veren birçok insan. Evet, dünyanın birçok yerinde bu soru soruluyor. Ofis işleri, içerik üretimi, müşteri hizmetleri gibi alanlarda etkisi her geçen gün artıyor yapay zekanın. Ve çalışanların önemli bir kısmı gelecekte mesleklerinin

dönüşeceğini düşünüyor. Ama bu dönüşüm beni işsiz bırakır mı sorusu da akıllarda. Teknoloji bazı işleri azaltırken yeni iş alanları da oluşturuyor, bunu biliyoruz. Ama acaba bu iş alanında sizin mesleğinizde olacak mı? Yani mesele sadece teknolojiden ziyade ona ne kadar uyum sağlayabildiğimiz, uyumlanan kazanacak gibi görünüyor.

0: al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin

hiç takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ellerimizden düşürmediğimiz telefonlar, gözlerimize alamadığımız dev televizyonlar ya da tabletler.

Sizlere mutlaka cevaplayabileceğinizi düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. Kendinizi zaman zaman yalnız hissediyor musunuz? Belki de çok arkadaşınız var. Bu kadar çok arkadaş içinde nasıl yalnız hissedeyim diyenler de vardır. Olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. En gencimizden en ileri yaşlısına maalesef yalnızlık çağı denilen bir sürecin içindeyiz. Kalabalıkların içinde yalnız hisseden insanların sayısı günden güne artıyor. Sosyal medya var, mesajlaşma var, sürekli bağlantı var. Hani iletişim çağındaydık ama buna rağmen insanlar daha yalnız hissettiğini söylüyor. Dünya genelindeki araştırmalar bu söylemi öne çıkardı. Özellikle büyük şehirlerde yalnızlık hissinin arttığı gösteriliyor. Çünkü bağlantı kurmak başka, bağ kurmak başka şey. Biz bunu karıştırdık iletişim çağında. Herkesle iletişimde, bağlantıda kalabileceğimizi düşündük. Ama bağlantıda kaldığımız insanlarla bağ kuramadığımız sürece yalnızlığa mahkum kalıyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot

0: Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Pilot
1: garaj oto ekspertiz. Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Ben Yüksel.

Mayıs ayı ile birlikte havalar ısındıkça tatil planları akla düşüyor. Önümüzde bayram, uzunca bir bayram tatili olacak. Peki tatil için plan program yapmaya başladınız mı? Evet, tatil denilince özellikle yaza doğru neler gelir akla? Deniz gelir, güneş gelir, açık büfe kahvaltılar gelir, yine açık büfe yemekler gelir değil mi? Gözün doyar, ruhun doyar da. O kalanlar ne olur? Gıda israfı mı? İnsan bazen ihtiyacından fazlasını almak istiyor. Özellikle açık büfe dediğimiz zaman tatillerde, büyük sofralarda. Gıda israfının önemli bir kısmı fazla alma alışkanlığından kaynaklanıyor denilmiş. Bir tatil rezervasyon platformunun verisi bu. İlgimi çekti, paylaşmak istedim. Biz tabii her şey bizim için hazırlanıyor zannediyoruz otellerde ama sorumlu da olmak gerekiyor. Bazen küçük farkındalık bile büyük bir değişim yaratabiliyor. Peki bu israfı biz almasak bir başkası almayacak mı? O yapmayacak mı? Ya da biz almasak da o devasa açık büfe zaten israfla sonuçlanmayacak mı? İşte burası da tartışılan bir konu zaten. Sizce?

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'la beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Keyfiniz yerinde mi peki? Dijital dolandırıcılığa maruz kalma girişimleri. Evet, bunlar da tehlikeli değil mi? Keyif kaçıran şeyler. O yüzden soruyorum, keyfiniz yerinde mi diye. Aman dikkat, dijital dolandırıcılık günümüzde çok tehlikeli bir hale aldı. Telefonumuza gelen her linke tıklamamamız gerektiği konusu artık biliniyor diye tahmin ediyoruz. Ama buna rağmen dolandırıcılıklar devam ediyor. Çünkü dolandırıcılık yöntemleri değişiyor. Sahte mesajlar, yapay zeka ile üretilmiş sesler, gerçek gibi görünen hesaplar. Çünkü dijital dünyada güvenlik artık çok daha önemli. Ve bir uzman görüşü, son yıllarda özellikle dijital dolandırıcılık yöntemlerinde büyük artış yaşandığına dair çok bilgi var. O yüzden artık sadece cüzdanımızı değil, dijital kimliğimizi de korumamız gerekiyor. Nasıl yapacağımız belli. Biraz maalesef paranoyakça gelecek kulağa ama güvenimiz sarsıldığı için biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Gelen her mesajı tıklamamamız, her linke tıklamamamız gerektiği konusunda temkinli davranmalıyız.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Belki kulağa ilginç gelecek ama çoğu zaman soruyorum dinleyicilerime iyi misiniz, nasılsınız diye. Birçoğu belki yorgunum diye cevap veriyor. Evet, doğru. Dünyanın en yaygın problemi şu anda ne biliyor musunuz? Bir ara obezite, bir ara işte kalpti, bir ara pandemi döneminde başka rahatsızlıklardı. Şimdi yorgunluk. 2026 yılında dünyanın en yaygın problemlerinden biri olarak gösterilmiş yorgunluk. Hatta bunu da pandemi iğnelerine, aşılarına bağlayanlar var. Gerçekten öyle mi? Geç uyumak mı yoksa nedeni? Ekrana bakarak uyumak, uykuya dalmak olabilir mi? Zihni susturamamak. Evet, düzensiz uyku sadece enerji düşüklüğü değil, ruh hali ve dikkat üzerinde de doğrudan etkili denilmiş. Modern hayatın en büyük problemlerinden biri olarak günümüzde insan yoruluyor ama dinlenemiyor. Peki dinlenmek için ne yapacağız? Uyumadan önce ekrandan en az 3 saat uzak kalacağız, ayrı kalacağız. Peki yapabilecek misiniz bunu gerçekten?

birbirini etkiliyor diye geçer. Uzmanlar her iki tarafında birbirini beslediğini söylese de medyaya büyük sorumluluk düşüyor. İnsanların neyi nasıl gördüğü toplumun ruh halini etkiliyor. Daha fazla etkileşim alacağız, daha fazla izleneceğiz uğruna o sorumluluk bazen göz ardı edilebiliyor maalesef.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj
4: şoför ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen

Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

atabiliyor ama telefonunuzu elinizde tutuyorsanız, az önce sorduğum gibi, telefonla bağınızı gözden geçirseniz iyi edersiniz. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ila 9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: I got a good feeling. I got a good.
5: Egea'da donanım çok. Ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir.

0: Servis.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım et Sigortam.net. Pilot garaj şoto ekspertiz.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla özel bir askeri mahkeme kurulması ve duruşmaların canlı yayınlanması da planlanıyor. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Yarışmanın büyük finali 16 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sağanak yağışlar sürecek. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Ankara sağanak yağışlı 21, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlarınsa Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Taze taze getir.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Kral Akustik.

Haftaya tam bir yaz havasıyla başladık. Bugün de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, özellikle İstanbul'da, ama hafta içinde yağışla ilgili uyarılar da meteoroloji uzmanlarımız yaptı. Haber merkezimizde hava durumu raporlarını paylaşıyorlar. Belirli günler İstanbul'da bu haftanın ikinci yarısı itibariyle örneğin. Ülke genelinde yağışlar da devam edecek. Hava durumu raporlarını göz ardı etmemek önemli. Yağışa yakalanmamak adına. Şimdi size Afra ve Sefo dinleteyim. Aşiyan Kral Pop Radyo'da.

Miracle filmi var. Üçüncü haftasında en çok izlenen filmler de ikinci sırada. Mortal Kombat 2 geldi. İlk hafta sonu en çok izlenen filmler de üçüncü sırada. Super Mario Galaxy filmi 6 haftadır vizyonda ve dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 571 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed. En çok izlenen filmlerde animasyon türüyle 5. sıradaki yerini aldı. Geride bıraktığımız hafta sonu dahil olmak üzere en çok izlenen ilk 5 filme hızlı bir göz attık sinema severler için. Şimdi ise Poison Murat Boz zamanı.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: Tren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var
7: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.

Hemşireler günü kutlu olsun tüm hemşirelerimizin. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 12 Mayıs'ta Hemşireler Günü kutlanıyor. Ülkemizde ayrıca 12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşireler Haftası olarak kabul ediliyor ve hafta boyunca da hem mesleğin önemini, sorunlarını ve çözüm önerilerini de etkinliklerle gündeme taşıyan bir 12-18 Mayıs haftası Hemşireler Haftası kutlanıyor. Tüm hemşirelerimize emeklerine minnetle teşekkürümüzle Hemşireler Günü kutlu olsun temennimizi iletelim. Ayrıca bugün doğum günü olan dinleyicilerimize de sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar temennimiz. İyi ki doğdunuz. Ankara Ekos, Beni Allah, Kral Pop Radyo'da sevdiğiniz şarkılar devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların ise Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

Otomasyon sistemlerinin dünyada nasıl şekilleneceği üzerine yıllardır süren bir beklenti var. Özellikle robotların hakimiyetiyle ilgili kaygı endişe derken yapay zeka bu aradan sıyrıldı ve çok daha geniş kitlelerde çok daha önemli iş potansiyellerini süreç içerisinde üstlenmiş oldu. Ama robot çalışmalarının, robotların otomasyon sistemi üzerindeki gücü de tartışılamaz. Dünya Robotik 2025 raporu

0: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihi.

0: ve varan vergi avantajı sağlayın.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.

Türkiye'de. Gaming haftası Vatan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıca

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım.

0: kaçırmayın.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havadan kanada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Manifest yaklaşık bir yıldır müzik listelerinde yaptıkları ve ürettikleri şarkılarla yer bulan, başarıyla yollarına devam eden, konser programları yoğun olan grup ve bu grup çok önemli bir projeye de imza attı. Türk müziğimizin efsanesi Ajda Pekkan'la Manifest bir araya geldi ve Hileli şarkısı yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da birçok platformda zirveye yerleşti. Süreçle ilgili haberin detayları kralmüzik.com.tr'de bu arada. Yepyeni müzik haberlerine de ulaşabilirsiniz. Biz bugün geçtiğimiz yılın son günlerinde yayınladıkları amatör şarkısını dinledik ve geldik Tantaşçı'yla biraz dinlenmeye. Yok başka hayalim, Kral Pop Radyo'da.

Süper Lig'de son hafta karşılaşmaları oynanacak ama şu anki odak noktamız A milli futbol takımımızın 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası grup mücadelelerindeki karşılaşmalarını izleyecek olmamız. Ülkemiz D grubunda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. İlk maçsa 14 Haziran'da Avustralya-Türkiye arasında oynanacak. Maalesef maçların yayınlanacağı saatler çok erken saatlere denk gelecek. Mesela 14 Haziran'daki karşılaşma sabah 07'de Avustralya-Türkiye mücadelesi. 20 Haziran'da Türkiye-Paraguay 06'da oynanacak. 26 Haziran'da Türkiye-ABD karşılaşması da 05'te oynanacak bu mücadeleler. Şimdiden A milli futbol takımımıza başarılar dileyelim ve Kral Pop Radyo'da Emre Fel, Funk Takıl, Birgül,

0: Gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro konteyner.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Happy is-

0: Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, sigortam net.
3: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Taze taze Getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk Getir.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye'de
2: yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani su baskınlarına dikkat. Ayrıca Ege'de sert lodos çöl tozu taşımaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı. Yeni nesil

0: Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ila 9. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.

Merhaba, iyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Biliyor musunuz, bu benim çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi. Günde 2 saat çalışmak. Evet, ve şimdi... Hatta karımla daha az nasıl çalışabilirim diye planlar yapıyoruz. Dün aradı beni, dedi ki aşkım aklıma bir şey geldi. Çok yoruluyorsun ve bana çok az vakit ayırıyorsun. Çok şükürsüz bir insan. Çok şükürsüz bir insan. 9-5 çalışanın karısı ne diyor adama acaba? Bak ne yapalım dedi. Evi satalım, yarı fiyatına bir ev alıp kalan paranın faiziyle yaşayalım. Üstelik çalışmasan bile olur. Yok ya dedim. Ondan sonra benden boşan, her şeyin yarısını al. Beni de her şeyini kaybetmiş, 70'lerden kalma bir oyuncu gibi çöp ev olmuş bir barakada bulsun basın mensupları, öyle mi ha? Bunu mu istiyorsun kadın? Aşkım dedi, nasıl bir hayal gücüm var ama ya dedi. Hayal gücü mü? Hayal gücü yaşamamış insanlarda olur. Evet ama bu benim 3. evliliğim. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorum. İnsan neler yaşayabileceğini. Arkadaşlar, Amerika'da benzinin galon fiyatı, yani yaklaşık 3 litre. Ohio'da 2 dolar, Los Angeles'ta 5 dolar. Ben Türkiye'de de aynısını yapalım diyorum. Mesela İstanbul'da 100 lira olsun ama mesela Bodrum'da burada lahmacun 450 lira olduğu için 30 lira. Gerekirse bir lahmacuna 450 lira da veririm. Yani işin tazminatı buysa. Ama değil, değil. Karım birkaç gündür Edremit'te, annesinin yanında. Aşkım diye aradı. Burada Edremit'te hayat çok kolay Bodrum'a göre. Nasıl dedim, maddi olarak mı, yaşam mı, nedir ya? Ya hem ucuz dedi, hem de her şeyi bulabiliyorsun. Hayatım dedim, Bodrum'da neyi bulamadın ki? Ya bir ay boyunca bir kopça aradım, bulamadım, hatırlıyor musun? Annemlerin karşısındaki tuhafiyecide hemen buldum. Ve dedim, bu sebepten dolayı Bodrum'dan Edremit'e mi taşınmamız gerektiğini düşünüyorsun? Kopça bol diye. İyi bari araştır bakalım, uygun fiyata iyi kalite kol böreği var mıymış? Ya ne var yani diyor. Burada annemin yanında kafam rahat. Bak bak bak. Gizli mesaja bak. Diyor ki senin o bitmek bilmeyen radyo egon, narsist tiratların ve mutfakta un çuvalıyla verdiğin o kol böreği savaşların beni yordu Bahçe. Bunu demeye çalışıyorsun değil mi kadın? Ya ben o böreği kim

Senin için açıyorum. Sırf sen o lüks bodrum kafelerinde bir dilim böreğe 300-400 lira verme, ev ekonomisi sarsılmasın diye. Kendimi 40 yıllık börek ustası gibi hamurun arkasına saklıyorum. Ama yaranamazsın kanka. Bir erkeğin evlilikte yaranma ihtimali bir kırmızı balığın basketbol maçında pivot olarak... anladın sen. Kıyamet kopmak üzere ve o distopik gelecekte en çok ihtiyacı olacak olan şey ben olacağım. O hala işin bikinde. Şimdi bu evlilik lojistiğini ve kopça krizini rafa kaldırıyorum. Ama hemen rahatlamayın. Çünkü bir sonraki anonsa geçtiğimizde hazır konu kadınların çözülmesi imkansız mantık örgülerinden açılmışken modern kadınların erkeklerden beklentileri üzerine çok fena bir dosya açacağım. Ya da açmayacağım. Tamamen paşa keyfim bilir. Kral Pop Radyo'da Bay J var. Kaçırmak istemezsiniz millet.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025

0: sebepleri.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık koy

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerim, değerli milletim, en son ne zaman bir şey kazandınız? Hayatın doğasında kazanmak olduğu kadar kaybetmek de var. Evet, ama sonuçta kaybetmeyi kim sever ki, değil mi? Şimdi size öyle bir yerden bahsedeceğim ki, burada kaybetmek yok. Her gün kazanmak var.

hisseli QNB Mobil'den hesap açanlara ilk 45 gün boyunca %43,50 faiz oranı da var. E o zaman ben de kazandıran günlük hesapla her gün kazanmak istiyorum diyorsanız hemen QNB.com.tr'yi ziyaret edip detaylı bilgi alabilir ve QNB'ye geçebilirsiniz.

lan millet. 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Şimdi geriye ateş topu olarak sadece ben kaldım. Tepe tepe kullanın ateş topu Bayce. Ya adım Bayce. Ateşli biri olmayı ben çok mu istedim sanıyorsunuz? Hayatım zindan oldu zindan. 5 dakika rahat bırakılmadım ya. Bekar kaldığım anda üstüme çullanan karşı cinse karşı bir savaş verdim. Savaş. Bekar kalmadığım zamanlarda dahi ahlaki değerleri daha düşük çok kıymetli bireyler faaliyetlerine devam ettiler. İnanabiliyor musunuz? Şimdi bugün 2026 yılında 3. evliliğimde 55 yaşımda. Artık yaşlandım, rahat bir nefes alırım derken dün ne geldi başıma? Bir kadın bana hala çok yakışıklısınız dedi. 55 yaşımı kabullenip olgunlukla yaş aldığımı kabul ettiğimi düşünüyordum. Ancak kadın hala deyince sinirlerim zıpladı. Yalnız pardon dedim. Hala derken sen kendine bak, 30 yaşında kaz ayakların var çirkef. Hala yakışıklısın diye sana derler ucube. Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum. Hayır, karım çok güzel bir kadın ve bana bayılıyor. Yani bir iltifat açlığım da yok hayatta oysa ki. Artı 35 yıldır sunduğum harika programlar yüzünden iltifattan artık büh geldi. Büh, siz de tahmin edersiniz. Hani derler ya, dinleyicilerimin beğenisi beni ayakta tutuyor diye. E tamam, daha yetti ya. De? Kafi beğendiğiniz yeter, biraz işimize bakalım değil mi? 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Bugün milattan sonra 2026 yılında cep telefonumuzdaki yapay zekaya kanka paskalya çöreğini yoğurdum ama mahlep koymayı unuttum. Şimdi eklesem hamur söner mi diye soruyor. Ve tamamen inorganik bu varlık bas bas mahlebi kanka diye cevabı, hamur daha iyi yer mahlebi, bir şey kaybetmiş değilsin, pasta şefim benim. Ağır ol, ağır ol. 4,5 milyar yıl. Kıtalar oluşmuş, okyanuslar doğmuş, medeniyetler yükselmiş ve sonunda insanlık menemen soğanlı mı olur, soğansız mı diye. İnsanlık, bak insanlık tarihiyle ilgili en komik şey şu, kimse tam ne zaman başladığımızı bilmiyor ama herkes ne zaman bozulduğumuz konusunda hemfikir, sosyal medya. Evet. Bak, 4,5 milyar yıllık gezegen, milyonlarca yıllık evrim, inanılmaz bir gelişim süreci ve bugün sosyal medyada insanlar birbirine kardeşim araştırmanı öneririm yazıp kaynak olarak kendi Reels videosunu yolluyor. Gerçekten bazen sosyal medya insanlığı ileri mi taşıyor yoksa mağaraya geri mi döndürüyor anlamıyorum. Teknoloji şahane, niye mağara dedim, yorumlar taş devri. Cehaletten can vereceğim yakında, kendimi keseceğim ya. İnsanlık ateşi buldu, elektriği buldu, uzaya çıktık. Sonra biri çıktı, dünya düz, ben öyle hissediyorum dedi. Demek ki evrim toplu değil, bireysel de ilerleyebiliyor. Belki de sosyal medya insanı geliştiriyordur. Sonuçta artık herkes uzman. Yani eskiden bir insanın deli olduğunu anlamak için psikiyatra götürmen gerekiyordu. Şimdi Wi-Fi yeterli. Büyük bir şey değildir. İnsan türü sonunda onu çözmüş olabilir. Ya da internet çekiyordur. Sadece ve felç olmuş bazı beyinler bunu mutluluk olarak algılıyor olabilir. Ayırt etmek zor. Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben.

0: hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Kahve makinesi deyince vatan.
6: Ritmini yakala Magna P.
7: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece

0: Atil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak

0: Geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık Hocam.
4: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti,
5: puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'la Bay J devam ediyor.
2: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Millet nasılsınız? Bay J ben, Türkiye'nin en çok sevilen, en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda, Kral Pop Radyo'da yayındayım. Ve bu yayını Bodrum'daki 6 odalı, 3 katlı, 320 metrekare net kısmi vites deniz manzaralı mütevazi evimden 50 bin dolarlık orta kalite stüdyo ekipmanımla yapıyorum. Ve bugün sizinle biraz ikiliksizlik, iki olmama durumunu paylaşacağım. İngilizce adı non-duality. Doğu felsefesinde Advaita, iki olmayan olarak bilinen, evrendeki her şeyin aslında tek bir bütünden ibaret olduğunu savunan derin bir felsefi

Ya modern insanın bütün olayı bu. Yani bir yandan bilinç yükseltmeye çalışıyoruz. Öbür yandan kargocu arayıp abi aşağı iner misin deyince sinirden kundalini'yi ters çeviriyoruz. Öyle. Siz hiç kundalininiz ters döndü mü? Sabah spiritüel reels izliyoruz. Anda kal. 5 dakika trafikte önümüze biri kırıyor. Senin ben farkındalığını diye giriyoruz. Evet. Bir de bu akımların neredeyse tamamı inanılmaz havalı isimlerle geliyor artık. Eskiden mahallede biri boş boş tavana baksa işsiz derlerdi. Şimdi kozmik farkındalık içinde. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam 3 gündür duş almamış, çorapları biyolojik silah gibi olmuş ama kendini tanıtıyor. Ben materyal dünyadan çıktım. Yok abi çıkmadın. Hepimiz materyalini feci derecede hissediyoruz. Yani leş gibi kokuyor. Zaten kira ödemiyorsun. Her kaldırım bir gayrimenkul senin için. O yüzden benim vardığım sonuç şu. Belki gerçekten hepimiz aynı okyanusun dalgalarıyız ama bazı dalgalar business class çalışıyor. Öyle yaşıyor. Bazıları da kıyıya vurmuş poşet gibi. Benim gibi sürüyor. Hayatın özeti işte. Egele birazdan burada Kral Pop Radyo'da evrenin tek bir bilinç olup olmadığını çözememiş ama tost makinesinin neden hep en aç olduğum zaman bozulduğunu araştıran programımla devam edeceğim. Ya da

Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 12 Mayıs Salı. Haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkisi haber portallarının manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti, AK Parti'ye katıldı. Köksal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda AK Parti rozeti takıldı. Erdoğan, Afyonkarahisar'ın gelişmesi için birlikte çalışacağız dedi. Köksal da memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim diye konuştu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP iktidar olunca kapımıza gelip yalvarma ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Zeynel Emre de nereye gider?

0: istersen git şeklinde konuştu diyor sözcü.com.tr'de. Geçelim trthaber.com'a. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulundu. Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran Savaşı'na geri dönülmemeli diyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına karşıyız dedi. Çözüm için diplomasiye işaret etti. Hürriyet.com.tr var sırada. İsrail Meclisi Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına katıldığı öne sürülen Filistinlere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Yasayla özel bir askeri mahkeme kurulması ve duruşmaların canlı yayınlanması da planlanıyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Devam eden belediye operasyonlarında İBB Ağaç ve Peysaj AŞ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si ise olduğu belirtildi. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Yarışmanın büyük finali 16 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Şampiyon futbolcular Cuma saat 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yola çıkacak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Aziz Yıldırım derneklerle temasa geçerken Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milano'ya gitti. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs

Merhabalar milletim, ne habersiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Siz olmasanız ben ne yaparım? İşsiz kalırım, karım beni boşar. Ben de uzun süredir özlemini çektiğim son virajdaki özgürlüğüme kavuşurum. O yüzden dinlemeseniz mi beni acaba? Ha? Beni kırmazdınız biliyorum. Kapatırdınız, değiştirdiniz frekansı ama daha iyi program yok. Bu yüzden bencillik yapıyorsunuz. Sizi anlıyorum, ben de sizin yerinizde olsam aynısını yapardım. En güzel kadın benim karım diye kafa sallayıp duruyorum evde. Senin hiç nefret ettiğin kimse yok mu Bahşe? Sanki hep herkesi çok seviyormuş gibi görünüyorsun. Ne yapsaydım pardon? Her gün yayına çıkıp komedi programı sunarken nefret mi kussaydım insanlara? Ekmek parası kanka. Ne nefreti ya? Var tabii 100-200 kişi. Sadece el bombam olmadığı için varlığını sürdüren hala. Şaka bir yana, şaka bir yana. Bakın. Şimdi bugün şirkette çeşit çeşit insanla karşılaştınız değil mi? Ve elbette bir kısmından da nefret ediyorsunuz. Ama şimdi bu nefret arkadaş kibirli, çok bilmiş ve narsistik ya. Kendinden nefret ettiği için öyle arkadaşlar. Yani ortak bir yanınız var onun. İkiniz de aynı kişiden nefret ediyorsunuz. E şimdi düşmanımın düşmanı... Millet siz şu anda Bay J evrenindesiniz biliyorsunuz değil mi? Böyle Marvel evreni var, John Wick evreni falan gibi düşünün. Bu evrende çok şahane şeyler olmuyor aslında ama kimse ölmüyor. Sürünüyor, ölmüyor. Bay J evreninde spiritüel uyanış kredi kartı ekstresine kadar sürüyor. Her komplonun sonunda apartman aidatı çıkıyor. İnsanlık teknolojik olarak gelişir ama duş kabin contası yerine oturmaz. Böyle bir evren. 2026 yılındayız. Evdeki buzdolabı internete bağlanıp kendi kendine organik süt sipariş ediyor. Ama sabah evden çıkarken akıllı kapı kilidi yüz tanıma sisteminde hata verip beni kendi mülkümün önünde şüpheli durumuna... Sistem güncelleniyor. Lütfen gözünüzü kırpmadan bekleyin. Gözüm kurudu. Ya ben paranın satın alabileceği en iyi radyo sunucusuyum ya. Kendi evimin çelik kapısına göz kırpıp yaranmaya çalışıyorum. Olacak iş mi şimdi? Hani akıllı asistanlar hayatımızı kolaylaştıracaktı? Geçen benimkine dedim ki bana huzurlu bir müzik aç dedim. Bana meditasyon tınıları yerine banka hesabımı özetini okumaya başladım. Necmi Bakkal, 4 Mayıs 2820 lira. Bak psikolojik şiddete bak. Organik yaşam sevdalıları var etrafımda dolaşan. Sabahın köründe uyanıp yeşil sebze suyu içen, glütensiz beslenen. Yoga matının üzerinde amuda kalkıp evrenle bütünleştiğini sanan bir kitle var. Oğlum ters durmamız tasarlansaydı ayağımız kafamızda olurdu. Siz istediğiniz kadar o avokadoları ezin, istediğiniz kadar chia tohumu çiğneyip durun. O metabolizma hızı en nihayetinde gece yarısı canınızın çektiği o yağlı sokak lezzetlerinin acımasız gerçeğine boyun eğecek. Evet. Artı canı kokoreç çekmeyen adama çok güvenmem ben. Dostluğumun bir noktasında sabırsızlıkla beklerim o cümleyi. Bacı kanka oğlum kokoreç mi yesek? Kardeşim! Bağırsak dostluğu! Evrenin dengesi böyle kurulmuş. Siz ne kadar yukarı tırmanıp rafine görünmeye çalışırsanız doğanız sizi o kadar iştahlı bir şekilde aşağı çeker. Kendi

Kendini kandırmak standart oldu. Çok rahatsızım. Harika bir sinerji yakaladık. Çok heyecanlı bir projeye başlıyoruz. Hayır tatlım. Hayır, sen sadece o plazanın klimalı odasında kahve makinesinin bozulmamasını ümit eden, her ayın 15'inde hesabına yatacak o paraya muhtaç bir fani dünyalısın. Al tokat! Gerçeklik budur. Ve gerçeklik benim mikrofonumdan geçtiği sürece katlanılabilir bir eğlenceye dönüşüyor. Farkındasınız değil mi? Ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Fiyatlı tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
3: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir,
6: bugün sağlığınız için ne yaptınız?

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
13: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
14: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
15: En uygun.
16: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
17: Donuyoruz Yüksel abi.
16: Bu havada.
17: İnternette donuyoruz.
16: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
18: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
19: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
18: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
20: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
21: Türkcell gücünde 5G.
16: Şak diye internet, tak diye evinizde.
22: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
23: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'la Bay J devam ediyor.

insanlar, Kral Pop Radyo'dasınız. Bay J ben. Yine Bodrum'daki gereksiz derecede büyük, ruhsal olarak hala öğrenci evi enerjisi taşıyan, evet, çalışma mağaramdan yayındayım. Bu akşam aslında yerime Kenan İmirzalıoğlu program sunacaktı. Ama son anda şirket boş ver halk bunu da dinliyor diye beni oturttu yine mikrofonun başına. Yani şu anda açıkçası beni dinleyebiliyor olmanızın yegane sebebi ekonomik durgunluk. Öyle öyle. Yani patronun parası olsa yarın Hande Erçel sunmaya başlar programı. Ve biliyorum çok güzel bir kadın ama benim kadar içerik üretemez. Ama kimin umurunda, ayak işlerine bakan asistanı olacağım. İnşallah, inşallah. Zaten ben dış görünüşümle ilgili beklentiyi yıllar önce bıraktım dostlarım. Hande Erçel'in beni beğenmesini de beklemiyor. Yani 35 senedir radyodayım. İnsan sesiyle para kazanınca yüz otomatikman ikinci plana düşüyor fizik. Ya yolda görseniz büyük ihtimalle bu adam çok büyük bir kavgadan çıkmış falan dersiniz. Ama mikrofon açılınca bir anda gizemli gece adamına dönüşüyorum. Radyo böyle bir büyü işte. İlişkiler deseniz Hande Erçel deyince aklıma geldi. İlişkiler artık iyice bilim kurgu oldu. Eskiden insanlar seni seviyorum derdi. Şimdi biriyle tanışıyorsun. Kadın sana ilk kahve içtiğinizde senin enerjin çok kapalı biliyor musun diyor. Oğlum herkes medyum. Herkes. Herkes şifacı. Hanımefendi benim enerjim kapalı değil. Ben sadece 3 kredi kartı, 2 vergi, bir aidat arasında sıkışmış bir elemanım. O kadar. Gelir vergisi, stopaj, geçici vergi. Bir de o sağlıklı yaşam. Ben akşam güzel bir kebap hayali kuruyorum. Kadın geliyor önüme kinoalı, avokadolu, üstünden ne olduğu belli olmayan tohumlar serpili bir tabak koyuyor. Diyor ki, bakın erkek beyninin çalışma sistemi çok basittir. Erkekler biliyor zaten. Biz bazen sadece sessiz bir ev, çalışan bir klima ve güzel pişmiş bir et görünce mutluluktan duygulanıyoruz ya. Benim eşim benden küçük, karım. Ama olay yaş farkı değil, kadının bana davranış şekli. Bazen karım gibi değil de tek başına dışarı bırakılmaması gereken hafif arızalı bir dayı gibi davranıyor bana. Geçen gün anahtarı evde unutmuşum. Kadının yüz ifadesi, bu adamı kısa süreliğine bile olsa denetimsiz bırakmamak lazım falan gibi. Bir böyle ilkokul öğretmeni havasına girdi. Belli bir yaştan sonra insanın hedefleri değişiyor. 20'li yaşlarda dünyayı değiştirmek istiyorsun. İşte benim yaşlarda market poşeti elde iz yapmasın. Yeter diyorsun yani. Gençken aşk acısı çekiyorduk. Şimdi yanlış yastıkta yatınca boynum tutuluyor. Mesela evrimiş. Ama ne biliyor musunuz millet? Bütün bu saçmalığın içinde hala güzel bir şey var. Akşam olmuş. Radyo dinliyorsunuz. Ben buradayım. Siz burada bir yerlerde sizin gibi kafası karışık başka insanlar var. Ve hep birlikte aynı şarkıya denk geliyoruz. Hayat bazen sadece bundan ibaret olabilir. Şimdi eski sevgilileri, banka borçlarını, diyeti, kaloriyi, hayat yaşam koçlarını size anda kal deyip bunu saati 14 bin liraya satmaya çalışan insanları unutun. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinlemeye devam edin.

kampa transfer ettiler. Başta herkes bu adam uzun süre kalmaz dedi. Yani evet, 2000 lira daha fazla maaş ve mankenden bozma bir asistanla kolayca kandırılabilecek olan ben. Neden hala burada kaldım onu da anlamıyorum, neyse. İlk zamanlar güzeldi tabii. Maaş yatıyor, umut var, insanlık tamamen dağılmamış. Sonra dünya ekonomisi öyle bir yere gitti ki artık lüküs hayat dediğimiz şey markette sepete düşünmeden yarım teker kaşar atmaya döndü. Eskiden insanlar restoran önerisi soruyordu. Şimdi abi evde makarnayı nasıl farklı gösteririz diye konuşuyor. Ketçabı spiral olarak sıkınca makarnanın üstüne İtalyan mutfağı sanıyor bazılarını. İnsan zihni inanılmaz bir savunma mekanizması gerçekten. Ben Kral Pop Radyo ile anlaşmayı yaptığımda yıl 2019'du. O dönem herkes bu kadar kötü bir sene olamaz diyordu. İnsanlık ne safmış. İnsanlık ne safmış. Sözüm meclisten dışarı. Sonra her gelen yıl bir öncekini arattı. Şu an artık takvim yapraklarını korkuyla çeviriyoruz ya. İnşallah bu sene sadece ekonomik kriz, savaş, sosyoekonomik konjonktürün paramparça olduğu ve hepimizin hantavirüs yüzünden öleceği gerçeği dışında ekstra bir şey çıkmaz, ne olur. Çünkü modern dünyada sabah uyanınca insanın içinden şu geçiyor. Bugün acaba ne olacak? Bugün ne olacak? Yapay zeka mı kontrolden çıkacak? İnternet mi çökecek? Domates 900 lira mı olacak? Hormonlu domates 900 lira mı olacak? Hormona zam mı geldi? Eskiden insanlar her şeyi nazara bağlardı. Kem göz derler. Artık öyle bir noktadayız ki dünyaya nazar değdiyse bu galaksiler arası organize bir çalışma falan olması lazım böyle bir nazar. Ya çünkü tek kişinin yapacağı kötülüğü çoktan aştık yani. Birinin bir gün yeşil bir çayırlıkta "Oh, hava mis gibi, ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz, şükür" demesiyle başlayan bir nazar değil bence. İnsanlık topluca kendi moralini bozuyor artık. Sosyal medya. Ah sosyal. Milyarlarca insan aynı anda birbirinin sinirini bozuyor. Müthiş teknoloji, gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş, müthiş. Ben de tam hayatımı toparlıyorum sanıyordum. İlişki, ciddi, düzen kuruluyor falan. Sonra fark ettim ki ciddi ilişki dediğimiz şey aslında aynı evin içinde iki insanın küçük krizleri sırayla yönetmeye çalışması. Öyle. Karım manyak olmasaydı bana ne ya, isterse mahkemede delil olarak kullansın. Bunu becerebilirdik. Çünkü bakın, aşk başka bir şey. Aynı evde yaşamak başka şey. Aşk dediğin ışık, tutku, şiir, loşluk falan. Aynı ev hayatı ise çöpü kim çıkaracak? Niye bütün lambalar açık? Bu bardak niye burada? Böyle bir evrende geçiyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Uzun ilişkilerin sırrı büyük aşk falan değil bence. O iş tamamen ses ayarıyla ilgili. Yani bir taraf biraz kısılıyor, öbür taraf biraz alttan alıyor. Sonra ikisi de işte idare ediyoruz noktasında buluşuyor. Tabii bütün bunlar karın manyağın teki olmasaydı. İsterse mahkemede delil olarak kullanabilirim, isterse bana tazminat davası açabilir, umurumda bile değil. Bay J ben, Kral Pop Radyo'dayım ve Bay J evreninde mantığın yine fazla uzun kalamadığı bir salı akşamı, ayrılmayın lütfen. Of.

Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Neden? Çünkü yıllardır halkımıza tam ihtiyaç duyduğu şeyi veriyoruz. Müzik, kaçış ve sayemde kontrollü delilik. Delilik aşısı gibi iyi huylu delilik virüsünü kana veriyorum.

0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.

0: BD.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J'de

Selam dinleyiciler. Sizler gerçekten bir harikasınız. Ben bir keresinde başka bir radyoda ya düşük bütçeli frekanslarda program sunmuştum. Vallahi sizin yarınız kadar bile vizyon sahibi değillerdi. Beni biraz daha fazla sevmeniz, o narsist ruhumu biraz daha okşamanız için yaptığım bu ekstra yalakalıklar da beni hiç yormuyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü itiraf edeyim, ben aslında çok yalnız bir insanım. Yani hem telefonumda 1000 tane onaylı arkadaşım, 10 binlerce takipçim var. Ama akşam eve gittiğimde sadece buzdolabıyla filan dertleşiyorum. Kediler de sıkıldı benden. Gerçekten. Eskiden dert dinlerlerdi. Bazen jacuzzime girip o pahalı suyun kaslarımı gevşetmesini beklerken yanıma bir ekmek kızartma makinesi yerine dişe takılı bir VR gözlüğü alıp bu simülasyonu tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra vazgeçiyorum çünkü dünya zaten bizi her gün farklı bir krizle bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben niye zahmete gireyim? Bırakın o yapacağını yapsın. Bu yüzden lütfen sizi çok sevdiğimi söylediğimde beni biraz daha fazla sevmeye çalışın, olur mu? Ha? Bu zamanda bir insanın bir insana, hele ki benim gibi yüksek egolu birine şefkat göstermesi bize randevusu bulmaktan bile daha zor. Eskiden bir virüs çıkınca pop yıldızlarına, yakışıklı aktörlere bulaşsa da ilacı bulmak için acele etseler falan derdi. Şimdi durum daha da vahim. İlacın bulunması için Elon Musk'ın ya da ne bileyim en tepedeki yapay zeka CEO'sunun sistem hatası vermesi gerekiyor virüsü kapmak anlamında. Ama yapay zeka dedim ya, teknolojik kelime kullanmak istedim. Düşünsenize, laboratuvarda bir kanka var. Hadi abi acele et. Bay J dijital depresyona girmiş demiyor da. Hasan abi çabuk ol. ChatGPT'nin serverları yanmış. Hatırlıyor musunuz o antika yıllarda? Millet 60'ar 60'ar tuvalet kağıdı stokluyordu. Ne oldu o kağıtlara? Her yer kağıt doldu. Ama hareketsizlikten, o sürekli ekran başında oturmaktan kaynaklanan meşhur dijital kabızlık hiçbir işe yaramadı. Çünkü Wi-Fi'miz hiçbir zaman kesilmedi. Planın bir parçasıydı internetin kesilmemesi. Şimdi o kağıtları muhtemelen torunlarınız, ne bileyim, neyiz bilmiyorum. Dünyayı yöneten 12 ailenin dünyada bıraktığı lekeleri silmek için kullanacak. Oo, bir de karım diyor ki edebiyatçı falan değilsin diyor. Zihnim artık o kadar saçmalamaya başladı ki günümüzde. Kendime garip sorular soruyorum. Bay J, karın seni acayip yakışıklı, kargo uçağı olan bir sporcu için mi terk etse daha çok üzülürdün, yoksa ne bileyim şişman ve algoritma hatası gibi görünen biri için mi terk etse? Bakın, bir kadın beni terk ederse üzülür müyüm? Hayır, üzülmem. Çünkü bir kadının benden ayrılması normalleşme sürecinin en doğal parçasıdır. Bir noktada herkesin bu mükemmellikten uzaklaşması gerekir. Ki dengesi bozulmasın. Hayatı boyunca aşağılık kompleksiyle yaşayamaz bir insan. Bu arada bugüne kadar hiçbir kadın beni terk etmedi. Hep ben bıraktım. Demek ki vazgeçilmez bir tarafım var. Ya da kadınlar bu kadar narsisizme ancak 3 ay dayanabilirim deyip sessizce uzaklaşıyorlar. Eğer bir sevgilim beni çok yakışıklı ve kariyerli biri için terk ederse eyvallah derim.

Ben de olsam aynısını yapardım. Zevkli kadınmış. Ama gidip de benden daha vasat, böyle alfa yerine daha beta birine kaçarsa o zaman gider daha iyisini bulurum. Çünkü belli ki o kız benim bu lüks vizyonuma eksik kalmış. Lanet olası. Hey galam. Terk edilme korkularınızı ve kimse beni anlamıyor triplerini tamamen bir kenara bırakın. Çok güzel bir akşamdı. Ben harika vakit geçirdim. Sizinki çok fazla öyle... Çok da umurum... Ama yarın yine görüşeceğiz. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevilen şarkılarıyla Ersa Yüner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.